0: Tık-a-tık-a-tık-a-tık.
1: Kiti ne dedi? Kiti ne dedi? Hit nedelje Tim Radija.
2: Sponzor hita nedelje Tim Radija.
3: Pekara Leka.

0: Tıkı takı tıkı takı.
1: Kiti ne dedi? Hit ne dedi? Hit ne dedi? Tim Radio.
2: Sponsor hita ne dedi? Tim Radio.
1: Bekara Leka.